bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir